Tarih 1980, aylardan Eylül. Türkiye'de 1980 askeri darbesinden kaçan sosyalist bir aile. Türkiye'den Almanya'ya geliyor ve Münih'te bir kız çocukları dünyaya getiriyorlar. Adını ise Elif koyuyorlar. Aradan geçen 46 yılın ardından yine bir Eylül ayı. Sahne ise bu sefer Berlin. 20 Eylül'deki seçimde sandıklar açıldığında Sol Parti Elif Eralp'in liderliğinde birinci parti oldu. Darbeden

0: Kudanne merkezden herhangi bir anlamlı bir ideolojik, politik bir seçenek görmediğini. Esas sorun bu. Elif Erhalt bir göçmenliği, kadınlığı da temsil ediyor. Ama esas özelliği genel siyasete dair bir kapsayıcılığının olması ve birçok Almanın da onunla özdeşleşebilmesi.
1: Diyor siyaset bilimci Profesör Doktor Emre Arslan. Bu süreçte yaşananları ve sonrasındaki gelişmeleri birazdan kendisiyle konuşacağız. Sandıktan çıkanları ve sonrasındaki açıklamaları ise Kosmo Türkçe ekibinden Serap Doğan aktaracak. Mikrofonda ben Adnan Ağaç, Kosmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Almanya'da siyasi açıdan önem taşıyan iki eyalette dün sandık başına gidildi. Berlin eyaletinde Sol Parti ve adayı Elif Erhalt tarihi bir başarı yakaladı. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde ise aşırı sağcı AfD sandıktan birinci çıktı. Başbakan Merz'in partisi CDU %5'lik barajı aşamayarak meclis dışında kaldı. Kosmo Türkçe ekibinden Serap Doğan'la her iki seçimin sonuçlarına ayrıntılı bakacağız şimdi. Serap, Berlin'le başlayalım. Sol Parti'nin önceki seçime göre oylarını ikiye katlayarak Berlin'de ilk kez birinci parti olması seçimlere damgasını vurdu. Sol Parti'nin adayı Elif Erhalt de seçim gecesinin öne çıkan isimlerinden oldu. Seçim sonuçları netleşmeye başladığında neler söyledi Berlin Eyalet Başbakanı adayı Elif Erhalt?
2: %25,7 oy alan Sol Parti'nin adayı Elif Erhalt kendisine ve partisine güvenerek oy veren Berlinli seçmenlere teşekkür etti. Bugünden itibaren Berlin'i değiştirip daha iyi bir hale getirelim çağrısında bulundu Erhalt.
3: Ab heute verändern wir gemeinsam unser Berlin und machen es zu einem besseren Ort, alle zusammen. In unserer Stadt hat die Liebe und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen. Das haben wir heute alle gemeinsam gezeigt und dieses Signal geht raus in die Welt.
2: Berlin'de sevgi ve adalet nefreti yendi. Dünyaya bugün bu mesajı vermiş olduk diye de ekledi Elif Erhalt.
1: Serap, seçim gecesi en coşkulu atmosfer de herhalde Kreuzberg'de toplanan Sol Parti'de yaşandı.
2: Evet Adnan, Elif Erhalt kameralara demeç verirken arka planda sesli müzik eşliğinde halaylar çekildi. Sesini duyurmakta zaman zaman da zor dakikalar yaşadı. Berlin'de Sol Parti'nin ilk kez birinci olmasının yanı sıra Türkiye kökenli bir aday ilk kez eyalet başbakanlık koltuğuna oturma şansını yakaladı. Kızıyla aynı mekanda sonuçları takip eden Elif Erhalp'ın annesi de dün akşam bir hayli duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. Elif Erhalp konuşmasını Türkçe olarak "Tarih yazdık arkadaşlar" sözleriyle tamamladığı anda yaşandı bu duygusal anlar. Ardından partililer Berlin'de halay çekti ve Tarkan'ın şarkıları eşliğinde dans etti. Elif Erhalp'ın Türkçe sözlerine ve oradaki atmosfere bir kulak verelim istersen.
3: Tarih yazdık arkadaşlar.
1: Sol Parti dün akşamı coşkulu bir şekilde kutladı. Peki Berlin'de diğer partiler nasıl bir sonuç aldı? Ona bakalım şimdi.
2: CDU %18,8, AfD %16,3, Yeşiller %14,3 ve SPD %12,1 oy aldı. AfD oyunu 7,2 puan arttırırken CDU 9,4, SPD 6,3, Yeşiller ise 4,1 puan kaybetti Adnan. SPD böylece Berlin'de tarihinin en düşük sonuçlarından birini aldı.
1: Sol Parti %25,7 ile birinci çıktı ama bu sonuç Elif Erhalp'in otomatik olarak belediye başkanı olması anlamına gelmiyor herhalde. Bu süreç nasıl işleyecek?
2: Şimdi Berlin'de eyalet başbakanını eyalet meclisi seçiyor. 158 sandalyeli mecliste çoğunluk için 80 sandalye gerekiyor. Sol Parti, Yeşiller ve SPD birlikte 95 sandalyeye ulaşıyor. CDU, Yeşiller ve SPD koalisyonu ise 82 sandalyeye ulaşıyor. Sol Parti'nin SPD ve Yeşiller'le birlikte koalisyon kurma ihtimali ağırlık kazansa da bu ihtimale gölge düşüren açıklamalar gelmeye başladı Adnan. Die Linke'nin özellikle Berlin'deki bazı üyelerinin İsrail, Siyonizm ve Gazze Savaşı konusunda tutum ve söylemlerinin antisemitik sınırları aştığı ve partinin bunlara yeterince mesafe koymadığı ileri sürülüyor. Özellikle CDU ve SPD içerisinden bu yönde açıklamalar var. Sol Parti Parti bu çizgisini koruduğu sürece Die Linke ile koalisyon kurulmaması gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca

0: Seçim gecesindeki kutlamalarda yer alan bazı isimler de tartışma yarattı. Klan lideri İsa Remo'nun yanı sıra İsrail karşıtı aktivist olarak bilinen İbrahim İbrahim'in de kutlamalarda bulunması eleştiriliyor. Bu durum SPD ve Yeşillerin sol partiyle olası bir koalisyon konusunda nasıl bir tutum alacağı tartışmasını da beraberinde getiriyor. Elif Eralp ise Remo'nun parti tarafından davet edilmediğini, davetli listesinde bulunmadığını ve kutlamayı terk etmesini istendiğini açıkladı. Özetle seçim gecesinin ardından asıl siyasi müzakere dönemi başlıyor ve Elif Eralp'in Berlin Eyaleti Başbakanı olup olmayacağı da bu müzakerelerin sonucuna bağlı.
1: Geçelim şimdi Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim sonuçlarına. Orada da Başbakan Merz'in partisi tarih yazdı.
0: Evet.
1: Ama farklı bir yönde bu sefer. CDU %4,9 oy aldı ve %5'lik seçim barajını geçemedi. Diğer yandan AfD, Saksonya-Anhalt seçimlerinin ardından Mecklenburg-Vorpommern'de de birinci parti çıktı.
0: Evet Adnan, Mecklenburg-Vorpommern'de AfD %38,2 oyla birinci parti oldu. SPD ise %35,5 ile ikinci sırada kaldı. Sol parti %6,5, Yeşiller %5,7 oranında oy aldı. BSV %5 barajını aşamadı ve az önce senin de dediğin gibi CDU'da sadece %4,9 oy toplayabildi ve ilk kez bir eyalet parlamentosuna giremedi. 2021 yılında CDU'nun oy oranı %13,3'tü, yani 8,4 puanlık bir düşüş söz konusu. Bu CDU'nun Almanya'daki eyalet meclis seçimleri tarihinde aldığı en düşük oran olarak kayda geçti. Başbakan Friedrich Merz, Mecklenburg-Vorpommern sonucunu bir felaket olarak nitelendirdi. CDU'nun mücadele verdiğini ancak SPD ile AfD arasındaki kutuplaşmada ezildiğini söyledi Merz.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der Zuspitzung zwischen SPD und AfD.
1: Yenilgiye rağmen planladığı reformları sürdürmekte kararlı olduğunu da belirtti Merz. Koltuğundan kolay kolay vazgeçmeyeceği mesajını verdi Serap. Ne dedi tam olarak?
0: Şimdi siyasi bir dik duruş, kararlılık ve sabır gerekli dedi Merz. CDU Genel Başkanı hem de Başbakan olarak görevine devam edeceğini açıklayarak koltuğundan vazgeçmeyeceği mesajını verdi.
2: Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. Ich werde das aufbringen. Als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.
1: CDU yönetim kadrosu seçim sonuçlarını görüşmek üzere bugün Berlin'de bir araya gelecek. Yarın da CDU'nun federal meclis grubu toplanacak. Gelişmeleri takip edeceğiz. Serap, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki seçim sonuçlarına dönelim. Sandalye dağılımı ve koalisyon olasılıklarına bakalım son olarak.
0: Sandalye dağılımına bakacak olursak 71 sandalyeli eyalet meclisinde AfD 32, SPD 29, Sol Parti ve Yeşiller ise 5'er sandalye elde etti. SPD ile Sol Parti'nin mevcut ortaklığı tek başına çoğunluk sağlamıyor. Bu nedenle SPD, Sol Parti ve Yeşiller'den oluşabilecek bir koalisyon seçeneği gündeme geliyor. Adnan, bu 3 partiden hiçbirinin AfD ile koalisyon kurmayacağını varsayarsak. Bu arada Mecklenburg-Vorpommern'de AfD'nin %38,2 oyla birinci parti olmasına sivil toplumdan ilk tepkiler yine göçmen örgütlerinden geldi. Almanya Türk Toplumu TGD ve Almanya'daki göçmen derneklerinin çatı kuruluşu BKMO yayınladıkları basın açıklamasında endişe duyduklarının altını çizdiler. Federal ve eyalet hükümetlerine göçmenleri aşırı sağ saldırılara karşı koruma ve somut güvenlik önlemleri almaları çağrısında bulundular.
1: Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'deki seçimlerin sonuçlarını ve siyaseti etkilerini birazdan siyaset bilimci Profesör Doktor Emre Arslan değerlendirecek. Teşekkürler Serap aktardığın bilgiler için. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim sonuçlarını ve siyaseti etkilerini konuşacağız. Konuğumuz siyaset bilimci Profesör Doktor Emre Arslan. Hoş geldiniz Emre Bey yayınımıza. Emre Bey, Berlin'deki seçimlerle başlayalım. Sol Parti'nin birinci olması aslında anketlerinde gösterdiği bir sonuçtu. Ama neredeyse %25'e ulaşması dikkat çekici. Sizce Sol Parti'nin seçim kampanyasının hangi unsurları seçmeni ikna etti?
3: Sol Parti'nin başarısı bence seçmen gündemini, seçim gündemini belirlemesiyle ilgili. Çünkü Berlin'deki seçimlere baktığımızda biz neyi konuştuk en fazla? İşte kira sorunu, konutlar kamulaştırılabilir mi, kamulaştırılamaz mı gibi sorunları konuştuk. Benim genel bir gözlemim var. Siyasette eğer seçimlere doğru son 3-4 haftada, 2-3 haftada bir konu eğer kim tarafından belirleniyorsa o partiye oylar biraz daha yükseliyor. Mesela AfD'nin yükselişinde biz ne görüyorduk? Mülteci sorunu, göçmen sorunu. Hani insanlar ona karşı bir şey söyleseler bile gündemi belirleyen parti olmak. Sol partinin en büyük başarısı Berlin'de şey oldu. Bu gündemi belirlemek, kira sorunu. CDU ne dedi? Siz bunu yapamazsınız. Doğru değil. Ama kimin sorunu konuşuluyor? Sol partinin sorusu veyahut da gündemi konuşuluyor. Esas başarı burada yatıyor. Bu arada tabii ki Elif Erhard da orada genel anlamda olumlu bir şekilde bu tezleri sunabildi. Bu tezleri çok benimsemeyen kesime de oldukça yumuşak bir şekilde anlattı. Bunların da hani kişisel faktörü de var ama en temelde sol partinin başarısı seçim gündemini belirleyebilmesi oldu.
1: CDU'ya bakınca tablo çok daha çarpıcı. Parti Berlin'de oy kaybetti fakat Mecklenburg-Vorpommern'de tarihi bir yenilgiye uğradı. CDU ilk kez Almanya'da bir eyalet meclisine giremedi. CDU neden bu kadar ciddi oy kaybetti sizce?
3: Bu tamamen CDU'nun federal hükümetteki genel duruşuyla ilgili. Yani ne Berlin'deki siyasetçilerin yetersizliği ne diğer yerlerdeki siyasetçilerin yetersizliği. Yani onlar ek faktörlerdir. Esas faktör CDU'nun şu anda nasıl bir siyasi duruşu olduğunun belirsizliği. Hiçbir şekilde hiçbir gündemi belirleyememesi, ortaya attığı gündemlerse hep negatif gündem. Yani reform diye ortaya atılan şeyler aslında toplumun çok da hoşuna gitmeyen, daha çok alt orta sınıflara daha çok baskı yaratan ve toplumda bir ilgi uyandırmayan şeyler. CDU'nun en büyük sorunu ideolojik olarak, siyasi olarak herhangi bir gündemi belirleyememesi.
1: Federal siyasetin o halde yerel siyasete etkisi bu seçimlerde yüksek diyebilir miyiz?
3: Bence belirleyici olan o. Yerel siyasetin de belirli etkileri olabilir ama benim bu son gördüğüm seçimlerde esas yani %80-90 merkeze yazar. Esas güç oradaydı. Esas problemler oradaydı. Sol partinin yükselişi, AfD'nin yükselişi, CDU ve SPD'nin düşüşleri bunlar genel siyasetle ilgili olan şeyler.
1: Bu seçimler aslında Friedrich Merz'in tabir yerinde ise koltuğunun sallandığı bir dönemde gerçekleşti. İlk sonuçların gelmeye başlamasının ardından Merz adeta koltuğunu sağlama almak, ben buradayım demek için kameraların karşısına geçti ve yola devam mesajı verdi. Bu sonuçlar sizce Merz'in başbakanlığını etkileyecek mi?
3: Mutlaka etkileyecek ve etkilemesi de gerekir. Ben sizinle Merz koalisyonu kurduğunda bir konuşma yapmıştım. Orada büyük olası hani liderliğin önemli olduğunu ve Merz'in böyle bir kapasiteye sahip olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Gerçekten görüyorum. Çok yüksek bir beğeni oranıyla başladı. Şu anda belki tarihin en düşük beğeni oranına, yani Scholz'tan bile daha düşük bir beğeni oranına düştü.
1: %10'lara yani düştü.
3: Evet, daha da düşecek. Çünkü Merz zaten genel bir dünya görüşü var. Bu olabilir. Kapitalizmin bir askeri gibi davranıyor. Kendisinin de zaten öyle bir tarzı var. Bu başka bir şey. Bir de liderlik denilen şey de başka kesimlere bir şekilde içerebilme veyahut da onları dönüştürmek için bir siyaset üretebilme. Mesela biz 16 yıllık Angela Merkel dönemini konuşuyorduk. Halbuki koalisyonlar falan vardı. Onun belli bir siyaset yapma tarzı vardı. Bir liderlik gösterebiliyordu ve 16 yıl sonunda Angela Merkel devri diye bir şey biliyoruz. Ama Merz devri çok fazla olmayacak. Yani çünkü onun kendi siyasetinin dışında başka insanları da içerebilecek bir siyaset yapma tarzı, kapasitesi yok. Yani Merz bir problem kesinlikle. Bu sonuçlarda Merz'in siyasi hayatının artık geri dönülmez bir şekilde geri gittiğini gösteriyor. Bundan sonra ben CDU'lu olsam yani ilk isteyeceğim şey Merz'in kesinlikle gitmesi ve onun yerine uygun olabilecek başka bir kişinin bulunması veyahut da başka bir tarzın bulunmasıdır. Merz kesinlikle bu koalisyon için çok büyük bir problemdir ve böyle devam ettikçe de düşecektir.
1: Diğer tarafta SPD de oy kaybediyor. %12'ye düşmesi çok önemli. Buna karşılık Sol Parti ve AfD'yi de yükseliyor. Berlin'de merkezdeki iki büyük partinin yaşadığı bu kaybı nasıl açıklıyorsunuz peki?
3: Gittikçe hızlanan bir gösterge var. O da şu, Sovyetler Birliği ve komünist blok ülkelerinin çöküşünden sonra ne dedik? Tamam artık demokrasi geldi vesaire. Yani artık kapitalizm zaferini ilan etti. Bir neoliberal dönemin çok güçlü olduğu. Fakat birçok soruna cevap veremedi, veremiyor. Fakat problem şu ki buna karşı da bir şey üretilemiyor. Ve biz gördük işte bir sürü şeyler yaşandı. Schröder'in Agenda 2010'u işte vesaire vesaire. Bunlar belirli bir takım ümitler verdi ama hiçbir şekilde belirli kesimler için özellikle alt ve orta yani büyük kitleler için sorunları çözemedi. Yani benim özetlersem şu an gördüğüm sorun neoliberalizmin krizi. Neoliberalizm 90'lar. 2000'lerin başlarında çok geçerli bir ideolojiydi. Bugün artık geçerli değil. Kimse neoliberalizmi doğru değerli bir ideoloji olarak görmüyor. Ama onun karşısına da tam bir şey çıkmıyor. İşte şu anda gördüğüm kadarıyla onun karşısına ne çıkıyor? Trump gibi oradan da başlayan veyahut da aşırı sağcılar gibi o tarafta bir şey var. Bir de buna karşı örgütlenen işte yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Mamdani vesaire gibi işte Almanya'da belki sol parti yani bir takım daha sosyal daha eskisi kadar olmasa belirli bir radikalitede sınıf sorununu ön plana çıkaran ama bunu da sınıf kavramıyla değil de daha günlük sorunlar işte kira sorunu veyahut da Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sorunu gibi şeylerde bence gelecek bu tarafa doğru gidiyor artık o bizim merkez dediğimiz şeyler ya kendilerini biraz değiştirecekler daha temel sorunlara girecekler ve neoliberalizmin biraz olsun farklı bir şekilde ortaya koyacaklar. Ya da gelecekte biz bu tür partilerin, bizim radikal olarak dillendirdiğimiz partilerin daha ön plana çıktığı bir süreci yaşayacağız.
1: Şimdi seçimden sonra daha zor bir süreç başlıyor. Hükümet kurmak, CDU, SPD çoğunluğu kaybetti dedik. Mevcut aritmetiğe göre esas iki seçenek Sol Parti, Yeşiller ve SPD veya CDU, Yeşiller, SPD gibi görünüyor. Sizce SPD ve Yeşiller özellikle büyük konut şirketlerinin kamulaştırılması konusunda Sol Parti ile uzlaşabilir mi?
3: Onu bilmek mümkün değil çünkü bu siyasi tartışmalarda müzakereler olur. Ben yani şöyle olacağını sanmıyorum. Kesinlikle Sol Parti'nin istediği her şey gerçekleşmez olsa bile. Yani Sol Parti diğer iki partiye muhtaç. Eğer tek partiyle koalisyon kurabilseydi ve seçebilseydi SPD ya da Yeşiller diye o zaman eli daha rahat olurdu. Ama şu anda çok güçsüz bir konumda öyle söyleyeyim. Tek güçlü olduğu konu ne? Şu ideolojik olarak Berlin'deki insanların birçoğu onların görüşüne doğru buluyor. Yani Berlin'in çoğunluğu kamulaştırma denilen şeyi aslında olumlu buluyor. Bu kamulaştırma kavramı da hani Almanca'da Enteignung denilen şey aslında... İnsanlar unutuyorlar çünkü bu 60'larda 50'lerde filan gerçekten burjuva kapitalistler tarafından yasaya konulan Enteignung denilen şey bu aslında onların işine gelen bir şeydi. Yani diyelim ki bir fabrika yapmak istiyorlar ya da herhangi bir şey yapmak istiyorlar. Orada olan evlerin mülksüzleştirilmesi anlamında ortaya çıkarılmış bir yasaydı. Yani Enteignung denilen şey aslında kapitalistlerin işine de gelen bir kavramdı. O yüzden hani o kadar geçmişi olan bir şey. Gördüğümüz gibi kavramlar hangi grubun çıkarları doğrultusunda olduğuna göre değişik anlamlar kazanabiliyor. Yani bugün de aslında bu sadece solun değil, Sol Parti'nin değil. Mesela daha önce Yeşiller de bunu yapabiliyordu. Yani bu kamulaştırma olarak çevrilen aslında daha çok mülksüzleştirme diyebileceğimiz şey toplumda kabul gören bir şey. Yani özetlersem Sol Parti'nin bu politikasını ben %100 gerçekleştirebileceğine inanmıyorum ama diğer partiler bu isteklerin toplumda bir karşılığı olduğunu gördüğü için en azından bu konularda belli adımlar atacağını düşünüyorum.
1: Yerel siyaset ve genel siyasete baktığımızda Almanya'daki son seçimlerle birlikte merkez partiler oy kaybediyor ve iki farklı uçta diyebileceğimiz belki Sol Parti ve AfD de oy kazanıyor. Almanya'da Berlin'in önemli olması kadar, Bundestag'ın önemli olması kadar genel yönetimler de önemli ve karar alıcı. Önemli kararlar alabiliyorlar. Bu noktada Almanya'daki yerel siyasetin Sol Parti ve AfD'ye kayması, daha doğrusu iki farklı uca evrilmesi Almanya için gelecekte bir tehlike mi sizce? Ya da Alman siyasetinde bazı şeyleri daha da zorlaştıracak bir noktaya mı çeker?
3: Tehlike kavramı tabii ki bir nereden baktığınıza göre olur. Benim açımdan aşırı sağın yükselmesi yani şu anda anketlerde genel olarak da zaten birinci parti olarak görülüyor. Yani bu hem göçmenler için çok büyük bir tehlike, kadınlar için büyük bir tehlike, eşcinseller için büyük bir tehlike. Fakat ne bileyim kapitalistler için vesaire erkeklerin dominasyonunun devam etmesini isteyenler için tehlike değil güzel bir şey yani. Biraz bu nereden baktığımıza bağlı. Ben aslında biraz şey düşünüyorum. Bunu tehlikeden ziyade biraz imkan gibi görmeye daha çok yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu olacak yani. İster biz tehlike görelim ister görmeyelim. Bugünkü anlamıyla bir merkezin yani ister sol versiyonu olan ki artık solda değil. İster SPD, ister sağ versiyon olan CDU, bu merkez dediğimiz aslında neoliberal bir bakış açısını merkeze alan demokrasi anlayışının artık bir anlamın olmadığı. Burada bir imkan doğuyor, bir de tehlike doğuyor. Ben böyle görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani zaten aslında sol partinin yükselmesi veyahut da sadece sol parti değil, SPD'nin mesela bazı eyaletlerinde başbakanların daha sol bir söylem tutturması, bunlar imkanlardır. Bunları da bu şekilde görmek gerekiyor. Çünkü toplumun ben aslında büyük oranda AfD'ye karşı olduğunu, buna karşılık ne CDU'dan ne merkezden herhangi bir anlamlı bir ideolojik politik bir seçenek görmediğini, esas sorun bu. Dolayısıyla ben dediğim gibi tehlike kavramı kullanılabilir ama daha doğru kavramı belki imkan olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ve son olarak Elif Eralp'e bakalım. Göçmen karşıtı söylemlerin arttığı bir siyasi ortamda seçimin açık ara kazananı. Eğer sol parti hükümeti kurmayı başarırsa Eralp Berlin'in ilk Türkiye kökenli ve sol parti eyalet başbakanı olabilir. Bu sadece sembolik bir değişim mi olur, yoksa Berlin'in siyasi yöneliminde daha temel bir değişimin göstergesi olarak mı okumalı?
3: Sadece sembolik olarak kalacağını düşünmüyorum. Çünkü seçimlerin kazanılması, yani sol partinin birinci parti olarak çıkmasının birinci nedeninin ben Elif Eralp olduğunu düşünmüyorum. Sol partinin genel duruşu genel olarak zaten daha yüksekti. İlk başlardaki anketlerde bütün o belediye başkan adaylarının çok daha aşırı partileri kadar popüler olmadığını gösteren anketler de vardı. Ama Elif Eralp'in büyük başarısı gittikçe yükseltti. Yani elindeki potansiyeli yükseltebildi. Bunun da kendi kişisel başarısı kesinlikle. Ben konuşmalarını falan izlediğimde CDU'lu olanlarında, diğerlerinde belli bir sempati duyabileceği bir tarzda kendi görüşünü kesin ve güçlü bir şekilde anlatırken sakin ve kapsayıcı bir şekilde anlatmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani burada Elif Eralp'in kendi başarısını bir şekilde koymak gerekiyor ve onun siyasette daha güçlü bir yerlere gelmesinin, daha güçlü etkilerde bulunmasının hem göçmenler için ama genel olarak Almanya için de çok çok değerli olacağını düşünüyorum. Çok iyi olacağını düşünüyorum. Fakat esas olarak bunun daha gerçekten büyük bir dönüşümün göstergesi olup olmadığını belirleyen şey bir toplumsal alternatifin ortaya çıkabilmesi. Çünkü Elif Eralp bir göçmenliği, kadınlığı da temsil ediyor. Ve aynı zamanda göçmenler arasında Müslüman olarak görülen, daha da ırkçılığa maruz kalan bir kesimi de temsil ediyor. Ama esas özelliği bu tür özelliklerle birlikte genel siyasete dair bir kapsayıcılığının olması ve birçok Almanın da onunla özdeşleşebilmesi. Bunun sağlanabildiği ortamlarda Almanya siyaseti için çok değerli dönüşümler gerçekleşebileceğini düşünüyorum.
1: Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'deki seçim sonuçlarını siyaset bilimci Profesör Doktor Emre Arslan'la konuştuk. Teşekkürler Emre Bey.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Kosmo Türkçe'de bugün konumuz Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'deki seçimlerdi. Bir tarafta Berlin'de göçmen bir ailenin kızının Almanya'nın başkentini yönetmeye çok yaklaştığını, diğer tarafta Mecklenburg-Vorpommern'de hezimete uğrayan CDU'yu ve aşırı sağcı AfD'nin yükselişini ele aldık. Yerel seçimleri ve federal siyaset etkilerini Köln'deki Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Doktor Emre Arslan'la konuştuk. Arslan, toplumun büyük oranda AfD'ye karşı olduğunu ama buna karşılık ne CDU'da ne de merkezden anlamlı ideolojik politik bir seçenek görmediğini söylüyor. Berlin'i yönetmeye çok yakın olan Türkiye kökenli Elif Eralp'in ise genel siyasete dair bir kapsayıcılığının olmasına dikkat çekiyor. Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'deki seçimlerde sandıktan çıkanları ve sonrasındaki gelişmeleri ise ekibimizden Serap Doğan aktardı. Bizden bugünlük bu kadar. Kosmo Türkçe'de bu ve bunun gibi hayatın içinden güncel konularla sizlerleyiz. Bizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Kosmo Türkçe'nin bir de Facebook hesabı var. Oradan da videolarımıza ve haberlerimize ulaşmanız mümkün. Ben Adnan Ağaç, başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere.
4: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.